0: Yayınlar kısa bir var. Yok haber.
1: Önüne giriyoruz. Tamam, onu bir falan.